Radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

da geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Kentte ölçüm yapılan 26 istasyon arasında en yüksek değer Sultan Gazi'de kaydedildi. Sıfır atık gibi doğa bilinci de dalga dalga büyüyor. 2 ayda 200 milyondan fazla ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz ve 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajının toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3 milyon 200 bini aştı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında kapsamlı bir çevre koruma çalışması başlatıldı. Deniz dibinden milyonlarca metreküp çamur temizlenecek, deniz çayırları koruma altına alınacak. Sıfır Atık Mavi Projesi içinde yer alan bu çalışmayla Fethiye'de teknelerin yarattığı çevre tehdidinin en azı indirilmesi ve bazı bölgelerinde temizlenmesi hedefleniyor. Yerkürenin %40'ından fazlası kurak alana dönüşebilir. Dünya genelinde sıcaklıklar artarken gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre 100 yıl boyunca en belirgin kuraklaşma süreci Avustralya'da yaşanacak. Bunu Brezilya ve Afrika'nın belirli bölgeleri izleyecek. Hatay'da İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri sahilde çekirdek çitleyen ve kabuklarını yere atan kişiye 8.687 lira para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde 7 gün boyunca sergilenen ve vatandaşların çevreye attığı atıklardan oluşan sanat eseri farkındalık çalışmasının ardından temizlendi.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'un hava kirliliği haritası çıkarıldı. İTÜ bünyesinde yapılan çalışmaya göre İstanbul'da partikül madde kaynaklı hava kirliliği Ağustos ayında

Günaydın, iyi sabahlar, iyi hafta sonları herkese. 12 Eylül 2026 Cumartesi bugün, ayı yarılamak üzereyiz şaka maka. Sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde ama ayın ikinci yarısında sıcaklıkların düşeceği beklentisi var biliyorsunuz. Pazartesi ve çarşamba günde yağış bekleniyor. Hepsinden söz edeceğim yayın içinde. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından dinleyebilirsiniz. Hadi başlasın hafta sonu.

Akon'dan nefes aldıran haber geldi. Çünkü gün içinde İstanbul'da sıcaklıkların bu derece yüksek olması gerçekten yetti artık. Eylül'ün 12. günündeyiz ve yanıyoruz. Normal olabilir mi böyle bir şey? Ama Akon diyor ki İstanbul'a önümüzdeki hafta 2 gün yağış geliyor. Önce pazar günü, yarın yerel yağmurlar etkili olacak kentte. Ardından pazartesi ve çarşamba günleri gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Dahası İstanbul'da önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının 30 derecenin altına düşeceğini söylüyor raporlar. Sıcaklıklar gündüz 26-27 derecelerde, akşamsa 19 derece civarında seyredecek. Harika. Zaten sabah ve akşam saatleri serin aslında, ama gün içerisinde 26 dereceye bile okeyiz bence. Kral Pop burası.

13 yeni film vizyona girdi dün Türkiye'de. Çok fazla değil mi? Başrollerini Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın paylaştığı 28 yıl sonra gelen devam filmi Aşkın Büyüsü 2 seyircilere eğlence, büyü ve kaos dolu bir deneyim sunmayı amaçlıyor. İçimdeki yabancı bilim kurgu, dram ve fantastik unsurları bir araya getiriyor. Kanlı Körfez Tayland'da bir düğün için buluşan iki eski arkadaşın köpek balıklarının yaşadığı gizli körfeze çıktıkları tekne turunda motorlarına saldıran dev bir köpek balığı yüzünden batan teknede mahsur kalmalarını anlatıyor. Enteresan bir hikaye bence. 12 Savaşçı Haftanın yerli aksiyon filmi, İbret İki Lanetli Kız ve Arınma Haftanın yerli korku filmleri, 2001 yapımı Arabalar, anime film Konuşan Hayvanlar ve Çölleri Aşan Hikayeler de haftanın animasyon filmleri. Belki görmek istersiniz. Blok 3 ile devam ediyoruz cumartesi sabahına. Kayıp Kalp, şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi paylaşacağım. Melek Mosso ve Can Bozok, Yiğidi Veren isimli single işbirliğiyle seneler sonra tekrar bir araya geldi. Daha önce Hiç Işık Yok ve Yarım Kalan Sigara isimli şarkılarıyla 700 milyondan fazla dinlenme alan sanatçıların yeni projesi Yiğidi Veren dün dijital platformlarda yayınlandı. Ve Türk pop müziği tarihinde bazı isimler var ki yıllar geçiyor, şarkılar eskimiyor, kendisi hiç eskimiyor. Ayşe Pekkan bunun en güçlü örneklerinden biri. Süperstar dün gece Harbi Açık Hava'da sahnedeydi. Hayranlarıyla, müzikseverlerle buluştu. Asıl dikkat çeken konuysa şu bence. Ajda Pekkan'ın şarkılarını bugün 3 farklı kuşak aynı anda söyleyebiliyor. İşte Ajda Pekkan'ın Türk popundaki en büyük başarısı da bu. Dinleyici değişiyor, yıllar geçiyor ama şarkıları yaşamaya devam ediyor. Süperstar Türk pop tarihindeki yerini hala koruyor ve hala dimdik sahnede herkese hep birazdan şarkı söyletiyor. Muhteşemdi dün akşam gerçekten. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den de ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum.

12 Eylül 2026 Cumartesi bugün birkaç etkinlik önerim var. The Bodyguard müzikali başladı Zorlu'da. 2012'den beri Londra'da West End'de sahnelenen müzikal, koreografisi, sahne tasarımı ve vokal performanslarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Ve şimdi ilk kez Türkiye'de izleyiciyle buluşuyor. 20 Eylül'e kadar da Zorlu PSM'de izlenebilir. Ve hafta sonu bugün yarın plak tutkunları 10. plak günlerinde bir araya gelecek. Şehrin plakçılarını ziyaret edebilir, ücretsiz söyleşilere ve konserlere katılabilir. Kadıköy Belediyesi bahçesinde düzenleniyor plak günleri. Etkinlik bu yıl Esin Afşar anısına organize ediliyor. İstanbul Modern'in yeni sergisini de görmek isteyebilirsiniz. Ve Selçuk Yöntem'le Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı 7 sezonda 500 bin aşkın seyirciye ulaşan Amadeus veda turnesi kapsamında 14 Eylül'de AKM'de son kez İstanbul seyircisiyle buluşuyor. Belki gitmek istersiniz.

Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara.

Opel'a dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah 6 yıl aradan sonra sahnelere döndü biliyorsunuz. Yıllar sonra yeniden konser vermeye başlayan Ferah ilk olarak 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluştu. Ve Şebnem Ferah'ın önümüzdeki günlerde gerçekleşecek İzmir, İstanbul, Ankara konserlerinin biletleri tükendi. 18 Eylül'de İzmir'de, 24 Eylül'de İstanbul'da, 2 Ekim'de de Ankara'da sahne alacak Şebnem Ferah. Ve konser takvimine Antalya, Bursa, Adana'nın yanı sıra 7 Kasım Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu da ekleniyor. Yeni konserlerin biletleri de pazartesi günü şehirlere göre farklı saatlerde satışa çıkacak.

Hadi hızlı bir dünya turu. Kaliforniya'da çocuklar ve yapay zeka kullanımında önemli bir gelişme var. Kaliforniya 16 yaş altındaki çocukları hedefleyen sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma gibi bağımlılık yaratıcı sosyal medya özelliklerine sınırlama getiren yeni yasaları dün imzaladı. AI chatbot geliştiren şirketlerden çocukların güvenliğiyle ilgili risk değerlendirmeleri yapmaları istenecek. Yani teknoloji şirketlerine artık sadece ürünü geliştirdin mi diye değil, çocuklar bunu kullanırken ne kadar güvende diye sorulacak. Şahane bir soru bu. Umarım cevaplarına göre düzenlemeler de beraberinde gelir ve umarım tüm bu sistemler Türkiye'de de uygulanmaya başlanır. Ve Celine Dion'un uzun zamandır beklenen Paris'teki konser serisi başlıyor. Celine Dion Paris'te 12 Eylül yani bugün itibariyle 17 Ekim'e kadar haftada 3 gün sahne alarak 16 konser verecek. Şehirde de muazzam bir Dion Mania yani Dion çılgınlığı yaşanıyor. Görmenizi isterim.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Poisy Başımda Belalar. 8 numara Derya Ulu Şımarık. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mevrure Değilim. 5 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Hadise Ara Beni. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Tan Gidişat. 9 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 8 numara Manifest Daha İyi. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Crash Crash. 5 numara Hadise Ara Beni. 4 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 3 numara Blok 3 Poisy Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Kıraş Kıraş. Ne zamana kadar benlesin, henüz ona karar vermedim, buralara kolay gelmedim. 9 numara Tan Gidişat. Bu gidişat nasıl? Sekiz numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Yedi numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen git emin ol kalmaz aklım, alıştım sen hep böyle gidiyorsun. Altı numara Mebrure Değilim. Şifa olamadım ama zulümde değilim, şifa zehirde değilim. 5 numara Sibel Can APO Kıyamam.

4 numara Manifest toz pembe. Üç numara Manifest Ajda Pekkan hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oynatsarları hileli. İki numara Hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni. Bir numara Blok 3 sebebi yar.

0: Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

12 Eylül 2026 Cumartesi bugün. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Hafta sonuna birlikte ve harika bir giriş yaptık diye tahmin ediyorum. Bugün ve yarın değerlendirebileceğiniz pek çok etkinlik önerisi paylaştım. Dizi ve film önerilerini de ekledim. Ekleyemediklerimi, paylaşamadıklarımı kendi sosyal medya hesaplarımda paylaşmaya, aktarmaya devam edeceğim. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Kral Pop içinse X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz elbette. Bugün sıcaklıklar yüksek, yine yaz gibi bir gün yaşanacak maalesef ama pazartesi günü için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yarın sabah görüşeceğiz. Harika bir cumartesi olsun. Hadi hoşçakalın. Aşk.

Petrol Ofisi'nde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi Petrol Ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: Burası alışverişin yeni merkezi,
1: merkez Ankara. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Alışverişin yeni merkezi,
2: merkez Ankara. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi Göz.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de. Seviyorsan
7: okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

0: fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
1: seninle. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Burası alışverişin yeni merkezi,
1: Merkez Ankara. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne...

0: tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi...

0: Bankart. Seni düşünür o.
1: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu günler. Bugün 12 Eylül 2026 Cumartesi. Artık koca bir haftayı geride bıraktık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Yepyeni haftaya hazırlıklar yapacağız. Nasıl yapacağız? Enerjimizi yükselterek, bu hafta sonu tatilinde güzel planlar yaparak, sevdiklerimizle bir araya gelerek elbette. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de 2 saat boyunca en sevdiklerinizle karşınızdayım. Başlayalım mı? Hadi o zaman başlayalım. Gelin benimle.

0: sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

dikkatimi çeken bir şey var. Acaba siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Gidiyoruz pazardan ya da marketten sebze, meyve alıyoruz. Eskiden daha uzun süre gidiyordu. Şimdi iki gün sonra çürüyor. Neden?

böyle acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Ben de tabii bunu araştırdım. Saklama şekillerine baktım. Ne yapmamız gerektiğini. Bu bilgiyi öğrendim. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Yeşillikler özellikle daha çabuk bayatlıyor, çürüyor. Şöyle yapın. Öncelikle yeşilliklerinizi güzelce yıkayın. Sonra kağıt havluya sararak güzel kurulayın ama hiç ıslaklık kalmasın, bu çok önemli. Daha sonra bir saklama kabına alın ve saklama kabının da kapağını kapatmadan önce yeşilliklerinizin üzerine bir peçete koyun, kapağı kapatın. Bu şekilde daha uzun süre gidiyor. Denedim. Çok da faydasını gördüm. Siz de görün. Evet, Pop'un kralındasınız. Çok keyifli bir cumartesi günü en sevdiklerimizle devam ediyor. Kulağınız bizde olsun.

Hadi bugün küçük bir cumartesi eğlencesi yapalım. Bana şu cümleyi tamamlayarak mesaj göndermenizi istiyorum. Cumartesi günü asla nokta nokta nokta yapmam. O noktalı yeri dolduracaksınız. Cumartesi günü asla nokta nokta nokta yapmam. Bakalım kimler o noktalı yeri nasıl dolduracaklar? 0533 781 7474 WhatsApp hattımız. Bekliyorum.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.

Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 120

0: fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Şehre dönüşte marketi teğet geçen fiyatlar getirdi. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan kişisel bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Evet, dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Bakalım kimler neyi yapmazlar. Mesajları hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'dan Miray, cumartesi günü asla iş yapmam demiş. Çünkü cumartesi günü süpürgeyi elime alırsam hafta sonu olduğunu unutuyorum. Ev biraz dağınık kalsın diyorum cumartesi ve pazar günleri. Hayat nasıl olsa devam ediyor. Kesinlikle haklısın Miray. Bırak dağınık kalsın. Kendi keyfine bak. Evet, Bursa'dan Sevilay da yazmış.

Cumartesi günü asla diyet yapmam demiş Sevilay. Bence de yapma. Cumartesi günü kendini biraz ödüllendirmen gerekiyor. Erzurum'dan sevgili Ekrem. Cumartesi günü asla alarm kurmam demiş. Alarm sesi duyacaksam bununla da hafta sonu değil zaten. Çok haklısın Ekrem. Pekala, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ve sıradaki şarkıyı size armağan ediyorum.

0: Pop Haber.
1: 12 Eylül Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Darbeyle 650 bin kişi gözaltına alındı. Binlerce davada 200 binden fazla kişi yargılandı. 50 kişi idam edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı muhalefeti de eleştirdi. Gündemimizde sadece hizmet var ifadesini kullandı. 2011 yılında Silivri cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor. Olay yeri inceleme ekipleri Kozinoğlu'nun mezarında. Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde daha kararı açıklandı. İmamoğlu eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hakkında siyasi yasak kararı da verildi. Karar istinaf incelemesinin ardından netleşecek. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar'daki belediye başkan vekilliği seçimine yönelik sözleri nedeniyle dün adliyede ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasını reddeden Çelik, meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiğine yönelik iddiaların araştırılmasını istedi. Kahramanmaraş depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada karar açıklandı. Olası kastla öldürme ve yaralama suçundan yargılanan iki işletmeci ile iç mekan tasarımcısına tahliye ve beraat verildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Megakent'teki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10 ila 15 arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Açıklamada 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağına dikkat çekildi.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Süper Lig'in 5. haftasına Beşiktaş galibiyetle başladı. Siyah Beyazlılar evinde Erzurumspor'u 3-0'la geçti. Lig'de bugün de 4 maç var. Saat 17'de Samsun Spor Çorum Futbol Kulübü'nü, Eyüpspor Rize Spor'u ağırlayacak. Saat 20'de Göztepe Alanya Spor'a, Trabzonspor'da Konya Spor'a konuk olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Açıklama kulübün resmi sosyal medya hesabından yapıldı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hafta sonuna sıcak hava değerleriyle merhaba desek de yarın Marmara'da Edirne kesimleri gök gürültülü sağanak geçişlere sahne olacak. Sıcaklık 23 derecelere kadar iniyor. Yağış akşam Kocaeli kesimine kadar ulaşacak. İç Anadolu'da sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye kadar geriliyor. Ege'de ise kariyer orta hızda. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'in Adana kesimlerinde nem artıyor. Karadeniz'de ise hava az bulutlu. Doğu ve Güneydoğu güneşli. Rüzgarlar hafta sonu boyunca hafif esecek.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Temoto yolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi

0: 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumu

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Güzel, keyifli bir cumartesi günü en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından yine dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. O kadar güzel mesajlar ki ve fotoğraflar gönderiyorsunuz, bulunduğunuz yeri söylüyorsunuz. Bu gerçekten çok hoşuma gidiyor. Kimlerin bizleri nerelerden dinlediğini görüyorum ve hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Evet, bu şarkıda yine gönlümüzde taht kurmuş şarkılardan biri. Hep birlikte dinleyelim ve tadını çıkaralım.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart

0: kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Sıcak bir cumartesi günündeyiz. Ancak meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre pazar gününden itibaren serin bir hava dalgasının etkisine gireceğiz. Marmara bölgesinde sıcaklıkların yarın 25 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Geç saatlerden itibaren pazartesi ve salı günleri lokal yağış geçişleri görülebilir. Serin ve zaman zaman yağışlı havanın birkaç gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Şöyle yapın, geç saatlerde eğer dışarı çıkacaksanız mutlaka yanınızda hırka gibi böyle ince bir şeyler bulundurun. Çünkü bu soğuk sıcak hava dalgası tam hastalık havası. Aman hastalık.

Gördünüz mü 80'ler akımı neler yapmış? Tekstile yansımış. O kadar hoşuma gitti ki renkli eşofmanlar, bol paça pantolonlar, oversize kesimler, dikkat çekici desenler ve o kendine özgü retro ruh. Bakalım insanlar tarafından beğenilecek mi? Ben çok beğendim ve mutlaka da satın alırım diye düşünüyorum. Büyük olasılıkla mağaza vitrinlerinde ve yeni koleksiyonlarda 80'lerden ilham alan parçaları daha sık görmeye başlayabiliriz. Evet, tekstil sektörü için bu nostalji yeni bir trendin kapısını açtı bence. Umarım kazançlı olur. Evet, Pop'un kralındasınız. Keyifli bir cumartesi günü yine çok sevdiğiniz bir şarkıyla devam ediyor. Bizimle kalın.

Bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap. 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
4: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Evet, saatler 13'ü gösterdiğinde unutmayın. Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesinin geri sayımı başlayacak. Kaçırmayın. Yarın pazar keyifli bir tatil gününde saatler 12'yi gösterdiğinde ben Arzu Kaya mikrofonumda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün sizin olsun. Hoşça kalın.

20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı bu haftada 20 numarayla hemen başlıyor. Listemizde 20 numaranın sahibi geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Asil Gök. Ne oldu böyle şarkısının sözleri Derya Ulu ve Sefo'ya, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök'e ait. Asil Gök Ne Oldu Böyle ile Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu haftada 20 numarası. Benim olmam.

Doom Müzik ve DMC ortaklığıyla yayınlanan Asil Gök Ne Oldu Böyle şarkısı listemizde 20 numaraydı. Geri sayımda haftanın 19 numarasıyla devam ediyoruz. 19 numarada Derya Uluğ var. Şımarık şarkısı. Sözleri Derya Uluğ, Yasemin Özşengül, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök'e ait. Bu hafta listemizde 19 numaranın sahibi oluyor. Derya Uluğ, Şımarık. Sorma.

Doom Müzik yayınıyla Derya Uluğ Şımarık listemizin 19 numarasıydı. Bu haftada 19 numarada dinledik. Listemizde 12. haftası. Haftanın 18 numarası ise Bir Yapay Zeka şarkısı. Mebrure ve Değilim listemizde bu hafta bir basamak geriledi. 18 numaranın sahibi oldu.

İstanbul Music House tarafından yayınlanan Mebrure Değilim listemizin 18 numarasıydı. 17 numarada ise Mela Bedel var. Mustafa Sandal Saygı 1 projesi. Mustafa Sandal'ın bugüne kadar bize kazandırdığı muhteşem şarkılar bu projeyle belli başlıları birçok sanatçımız tarafından yorumlandı. Ve o yorumlardan biri de Mela Bedel yorumu İki Tas Çorba listemizde 14. haftasında 17 numaranın sahibi oluyor. Gözlüğü.

0: Kral Pop Radyo Top 20. Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam,

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
1: seninle. Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yüz, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Tablet deyince vatan.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Şehre dönüşte marketi teğet geçen fiyatlar getirdi. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan kişisel bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Buffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Buffy'de seni bekliyor. Üstelik Buffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne bir

Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Listemizde 16 numarada 24. haftasında Ömrüm şarkısıyla yorumuyla APO var. Bu hafta iki basamak geriledi ve 16 numaranın sahibi oldu.

Sözü ve müziği APO'ya, düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Alkın'a ait Ömrüm şarkısıyla APO listemizde 24. haftasında 16 numaraydı. Haftanın 15 numarası ise Blok 3. Kayıp Persona albümü şarkıları ve bu şarkılardan biri Kırgınım listemizde 13. haftasında 15 numaranın sahibi oluyor.

Söz Müzik Blok 3, düzenleme Narko Cerrah Mundo Müzik tarafından yayınlanan Kayıp Persona albümünde yer alan Kırgınım'la Blok 3'ü listemizde 15 numarada dinledik. Geldik haftanın 14 numarasına, listemizin 14 numarası Poise, Başımda Belalar şarkısıyla 5. haftasında bir basamak geriledi ve 14 numaranın sahibi oluyor. Nasıl?

Sözü müziği Barış Anaç ve Ulcan Nihat'a ait, düzenlemesi de Barış Anaç'a yani Poyzi'ye. Başımda Belalarla Poyzi'yi listemizde 5. haftasında 14 numarada dinledik. Haftanın 13 numarası ise 17 haftadır listemizde yer alan Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri şarkısı oldu. Bu hafta bir basamak geriledi. Şarkının sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı, düzenlemede de Kerem Aktağ imzası var.

Buse Doğan Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 13 numarasıydı. 12 numarada ise Nefes var. Sana Düşüyorum şarkısıyla Nefes bu hafta listemizde ikinci haftasında 3 basamak yükseliyor ve 12 numaranın sahibi oluyor. Şarkının sözü ve müziği Mehmet Akbay'a ait ve bu hafta listemizde yükselişine devam ederek 12 numaranın sahibi oldu.

Gezegen Müzik tarafından yayınlanan Sana Düşüyorum'la Nefes Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 12 numarasıydı. Geri sayım haftanın 11 numarasıyla devam ediyor. Listemizin en uzun süredir yer alan şarkısı Semih Cenk. Çıkmaz Bir Sokak'ta yorumuyla 45. haftasında ve bu hafta 2 basamak gerileyerek 11 numaranın sahibi oldu.

Sözü müziği Semih Cenk'e, düzenlemesi de Semih Cenk ve Berkar'da Büken'e ait. Semih Cenk yorumu Çıkmaz Bir Sokak'ta listemizin 11 numarasıydı. Geri sayımda haftanın 10 numarasına geldik. Listemizin 10 numarası Tan Taşçı. 10 haftadır gidişat şarkısıyla listemizde, sözü müziği ve düzenlemesi de Tan Taşçı'ya ait. Bu hafta 10 numaranın sahibi oluyor.

0: Radyo Top 20. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
8: 10-16 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
9: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
10: Neon 1. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
11: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
13: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
14: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.
17: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. 9 numarada Sibelcan ve APO var. Kıyamam şarkısının sözü ve müziği APO'ya ait, listemizde 8. haftasında 9 numaranın sahibi Sibelcan, APO.

sanat Sony Müzik tarafından yayınlanan Sibel Can Apio Kıyamam listemizin 9 numarasıydı. Geri sayımda haftanın 8 numarası Manifest Ajda Pekkan Hileli oldu. Bu yazın en çok dinlenen şarkılarından hiç şüphesiz ve listemizde uzun süre zirvede de yer almıştı. 18. haftasında Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 8 numarası.

sözü müziği Ateş Atilla'ya ait Hypers Müzik tarafından yayınlanan hileli şarkısıyla Manifest Ajda Pekkan listemizin 8 numarasıydı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve zirve yolunda haftanın 7 numarası Blok 3. Blok 3'ü listemizde 15 numarada Kırgınım şarkısıyla dinlemiştik. Şimdi ise yine Kayıp Persona albümünden Kayıp Kalp'le Blok 3 geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada 7 numaranın sahibi oldu.

Sözü müziği Blok 3'e, düzenlemesi de Narko Cerrah'a ait. Kayıp Kalp Blok 3 listemizde 7 numaraydı. 6 numarada ise 4. haftasında yükselişine devam eden ve 2 basamak yükselerek 6 numaranın sahibi olan Burak Bulut var. Ah be Manolya ile Burak Bulut bu haftanın 6 numarası.

Sözü müziği Burak Bulut'a, düzenlemesi de Efe Can'a ait. Ah Be Manolya ile Burak Bulut listemizde 6 numaraydı. Geldik 5 numaranın sahibine. 5 numarada geçtiğimiz haftaki yerini koruyan ve listemizde 6. haftasında Crash var. Crash, Crash, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 5 numarası.

Sözü ve müziği Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya, Milan Önder'e ait ve düzenlemesi de Sezer Dinç'e. Crash, Crash listemizde 5 numaraydı. 4 numarada ise Ankara Ekos var. 25 haftadır listemizde. Beni Allah Ankara Ekos listemizin bu hafta 4 numarası.

Sertkan Erkan sözleri yazdı. Sertan İpek, Mertkan Erkan müziği yaptı. Kürşat Kahraman da düzenlemeyi. Beni Allah Ankara Ekos listemizde 4 numaraydı. Geldik haftanın 3 numarasına. Listemizde 3 numarada Manifest var. Toz Pembe şarkısıyla Manifest listemizde 10. haftasında bir basamak geriliyor ve 3 numaranın sahibi oluyor.

Arkun ve Manifest'te müziği Zeki Arkun'a, düzenlemesi de Zeki Arkun ve Elber Tutkus'a ait Toz Pembe ile Manifest'i listemizde bu hafta 3 numarada dinledik. Geldik zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Zirvenin ortağı Hadise. Ara Beni şarkısıyla 12. haftasında bir basamak daha yükseldi ve 2 numarada yer aldı. Şehri şarkının sözlerini yazdı. Hadise ve Esat Fidan müziği yaptı. Düzenlemede de Esat Fidan var. Ara Beni, Hadise listemizde bu hafta 12 numaranın sahibi oluyor. Deli.

0: Pop Radyo Top 20. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında... daima yanında.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Şehre dönüşte marketi teğet geçen fiyatlar getirdi. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan kişisel bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir.

0: Vodafone.com'da.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Var.

0: Top 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları yeniden hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara.
2: Beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
1: 15 numara.
3: Bu kalp sana inandı ama uykusuz geceler seni sormuşlar.
1: 14 numara.
4: Yine yazdım ama unuttum ismini. Başımda belalar görmedin beni.
1: 13 numara. İki numara.
5: Bağlıyım, bağlıyım. Yoksan deliriyorum, varsan tükeniyorum.
1: 11 numara.

0: 3 numara. Pop Radyo Top 20
1: ve Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi bu haftada değişmedi, Blok 3 var. Bir hatırlayalım, geri sayımda Kayıp Persona albümünden Kırgınım'la Blok 3'ü 15 numarada dinlemiştik. 7 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla yer almıştı ve bu hafta zirvede 1 numarada Blok 3 Sebebi Yer var. Şarkının sözü ve müziği Blok 3'e, düzenlemesi de Narko ve Cerrah'a ait. Blok 3 Sebebi Yer Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi 1 numara.

kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı

0: seni bekliyor. Burası alışverişin yeni merkezi,
1: Merkez Ankara. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Alışverişin yeni merkezi,
2: Merkez Ankara. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
8: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
10: lazım. Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
11: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
12: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
13: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
14: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın.

0: Metropop Haber.
1: Merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 12 Eylül Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı, Büyük Türkiye Mutabakatı vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı muhalefeti de eleştirdi, gündemimizde sadece hizmet var ifadesini kullandı. 2011 yılında Silivri cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor. Bugün Fetika 1 işlemi yapıldı, Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarı açıldı. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde daha karar açıklandı. İmamoğlu eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında siyasi yasak kararı da verildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir

0: Sı tutuklandı, 56 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Kahramanmaraş depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada karar çıktı. Olası kastla öldürme ve yaralama suçundan yargılanan iki işletmeci ile iç mekan tasarımcısı beraat etti. 2026-2027 eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler saat 10 ve 15 arasında yapılacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde de ülke geneli yine sıcak, batıya serin hava geliyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara ve İzmir parçalı bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya az bulutlu 32 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de bugün 4 maç var. Saat 17'de Samsun Spor Çorum Futbol Kulübü'nü Eyüp Spor'da Rize Spor'u ağırlayacak. Saat 20'de ise Göztepe Alanya Spor'a, Trabzon Spor'da Konya Spor'a konuk olacak. Fenerbahçe'deki İsmail Kartal krizine son noktayı Oğuz Çetin koydu. Sarı Lacivertlilerin futbol direktörü, hocamız dünden beri Samandıra'da dedi. İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'ne pazartesi akşamı konuk olacak. Amilli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyet için parkeye çıkıyor. Milliler D grubu ikinci maçında saat 17'de Fransa ile mücadele edecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hafta sonuna sıcak hava değerleriyle merhaba desek de yarın Marmara'da Edirne kesimleri gök gürültülü sağanak geçişlere sahne olacak. Sıcaklık 23 derecelere kadar iniyor. Yağış akşam Kocaeli kesimine kadar ulaşacak. İç Anadolu'da sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye kadar geriliyor. Ege'de ise kariyer orta hızda. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'in Adana kesimlerinde nem artıyor. Karadeniz'de ise hava az bulutlu. Doğu ve Güneydoğu güneşli. Rüzgarlar hafta sonu boyunca hafif esecek.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Hafta sonu kendinize zaman ayırdıysanız ne mutlu, ama kendinize zaman ayırmak yerine evin bir süredir bekleyen yarım kalan işlerini tamamlıyorsanız size kolaylıklar. Ya da mobilya marketten sipariş ettiğiniz demonte mobilyaları takmak sizin görevinizse yine kolaylıklar. Ama kendi yaptığımız şeyler daha değerli hissettirir. O yüzden hafta sonunuz güzel geçecek şüphesiz onlarla uğraşırken. Bu davranış biliminde de geçer. İnsanlara hazır olarak verilen nesneleri kendi elleriyle birleştirip ortaya çıkardıklarında, işte bu demonte mobilyalardan bahsediyor. Onun bir isim var da şimdi markaya girer diye söylemiyorum. Demonte mobilya etkisi diyelim biz ona özetle. Davranış biliminde böyle geçer. Sonuçta insan kendi emeğini verdiğinde o ürüne daha yüksek değer biçiyor. İşte o yüzden marka değeri de artmış oluyor. Üstelik ortaya çıkan şey profesyonel olmak zorunda değil, amatör görünebilir. Fark etmiyor. Hatta öyle görünmesi daha da ilgi çekiyor. Yani en basit haliyle bahçenizde yetiştirdiğiniz 3 domatesle marketten aldığınız kilolarca domates aynı değerde mi? Hayat gibi işte. Hayatın içinde de verdiğimiz emekler görünsün isteriz. Çünkü bizi hayata bağlayan şeydir onlar.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Telefon deyince vatan.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

Belki şu an bir yerlerde sırada bekleyenler vardır, kuyrukta. Evet, o kuyrukta beklerken araya kaynak yapanlara sinirle bakarsınız değil mi? Hakkımızı yedirmek istemeyiz çünkü. Hakkınızın yendiğini düşündüğünüzde ne yapıyorsunuz hakikaten? Sesinizi çıkarır mısınız yoksa ya boş ver şimdi belasını benden bulmasın diyenlerden misiniz? En basit haliyle bir düşünelim. Bir sırada 10 dakikadır bekliyorsun, biri geliyor hiç beklemeden önüne geçiyor. Kaybettiğimiz şey belki yalnızca birkaç dakika ama canımızı sıkan çoğu zaman o iki dakikadan ziyade haksızlığa uğradığımızı düşünmek. Tabii bu sadece kuyrukta olmuyor ki, iş yerinde emeğinizin karşılığını almak için beklediğinizde, aile içinde sorumluluk paylaşımlarında, alışverişte. Yani bazen mesele kazanmak ya da kaybetmenin ötesine geçiyor. Bana adil davranıldı mı diye sormaya başlıyoruz hayatta, yaşadığımız yerde, sosyal çevremizde. Kısaca hakkımızı arıyoruz. Hakkımız olanı. Evet, hakkımızı yedirmeden, başkasının hakkını da yemeden yaşamayı istiyoruz. Gayet basit değil mi aslında?

Ne güzel bir kültürümüz var derim bazen. İyilik söz konusu olduğunda bir elin verdiğini diğere görmesin denir bizim kültürümüzde. Niye peki? Yaptığımız iyiliği anlatmak kötü bir şey mi? Aslında değil ama bazen anlatılan bir iyilik başka insanlara örnek olabiliyor. Daha fazla yardım hareketine geçiriyor hatta bu da günümüzde yaşanılan bir durum. Ama iyiliği sessizce yapmanın bir başka tarafı daha var. O zaman merkezde iyiliği yapan kişi değil, iyiliğe ihtiyacı olan insan kalıyor. Yani bir öğrencinin ihtiyacını karşılamak, komşunun kapısına sessizce bir şey bırakmak, birinin hesabına kim olduğunu söylemeden katkıda bulunmak. Burada karşılığında alkış yok tabii. Teşekkür bile olmayabilir. Belki de eski insanların o sözü bu yüzden çok kıymetli. İyiliğin değerini onu kaç kişinin gördüğüyle ölçmeyiz. Peki nedir asıl ölçü? Bana kalırsa şu, kimse bilmeyecek olsa bile yine de o iyiliği yapar mıydım? İşte buna vereceğimiz cevap önemli.

0: Sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: yanında var.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Şehre dönüşte marketi teğet geçen fiyatlar getirdi. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan kişisel bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getiriş.
6: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: buharlı ütü 4999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.

Öğleden sonra saatleri belki bir şeyler atıştırıyorsunuz. Sofrada neler var peki? Belki de akşamüstü atıştırmalıklarında çayınıza eşlik eden bir börek. Ama son bir tane kalmış. Son bir dilim tatlı. Son bir köfte. Herkes görüyor. Ama kimse elini uzatmaz değil mi? Son kalanı niye kimse yemez hakikaten? Sen ya, yok yok ben doydum. Aslında bazen mesele doymaktan ziyade sonuncuyu alan kişi olmak istememek. Evet, bunu biraz hayatın geneline yaydığımızda da düşünsenize, toplantıda son boş sandalye, bir tabakta son lokma, ortada geride kalan o son kişi olmak. Bazen o son kalan şeye karşı neden tereddüt ediyoruz diye ben de düşünüyorum. Bunun bir nedeni var aslında. Başkalarının davranışımızı nasıl değerlendireceğini hesaba kattığımız için. Belki de yanlış anlaşılmamak için. Tabii sofradaki son lokma küçük mesele ama hayatta kaçırdığımız çok fırsat oluyor. Ve o fırsatlar o kadar küçük olmayabiliyor. Yani başkaları ne düşünür diye elimizi uzatmadığımızda kaçan fırsatlar o kadar çok.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonu güzel haber aldınız mı? İyi haber. Ne çok ihtiyacımız var değil mi iyi haberlere? Güzel bir haber alırsın. Terfi, sınav sonucu, beklediğim bir telefon mesela. İlk refleksiniz ne oluyor peki? Birini anlatmak mı? Gayet insani değil mi? Bunun bir adı var aslında, capitalization. İnsanlar güzel bir olayı kendisi için gerçekten sevinen biriyle paylaştığında o duygunun, olumlu duygunun daha da güçlendiğini gösteriyor. Capitalization, ama püf noktası karşımızdaki insanın tepkisi tabii burada. Yani iyi bir tepki vermezse sizin mutluluğunuza, o zaman işler değişir. Güzel günümüzde içtenlikle sevinebilen insanlar hayatımızda bol olsun diyelim. Çünkü iyi dostlar sadece üzüntüyü paylaşmıyor, sevinci de çoğaltıyor.

Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: 7-14 Eylül tarihleri arasında Huawei FreeBuds 7i, TWS, Bluetooth kulak içi kulaklık 4.399 liraya. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite akıllı saat 2.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap. 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
5: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Hafta sonu bir yerlere davetliyseniz eğer, özellikle de bir akşam yemeğine, keyfiniz yerindedir diye tahmin ediyorum. Ne yiyeceğinizin önemi yok. Yemeği başkası yapınca daha güzel gelir. Genelde böyledir. Bu konuyla ilgili gerçekten kafa yorulmuş. Karne Çimalı'nın araştırmasında insanlar bir yiyeceği hazırlarken malzemelerle uzun süre uğraştıklarında onu yemeden önce zihinsel olarak o yiyeceğe alışabiliyor ve sonrasında aldıkları keyif azalıyor diye bir sonuç çıkarmış. Yani yemeği başkası yapınca daha güzel gelmesinin nedeni başkası yaptı, ben yorulmadım iştahı olmayabilir. Hazırlarken yiyeceği düşünmek, görmek, koklamak bile deneyimi değiştiriyor anlaşılan. Öyle der işin ustaları. Bir misafirliktesiniz, yemeği yapan kişi servis yapar. Daha sonra dersin ki hadi ama sen yemeyecek misin? Ben yemeği yaparken doydum der. İşte bunun nedeni annelerimizin yıllardır söylediği şey. Ben yaptım, benim canım istemiyor. Belki de mutfağın küçük sırrı budur. En lezzetli yemek, önümüze hazır konan yemek.

Bugün sevdiklerinizle bir arada, belki bir film izleyeceksiniz, belki bir yerlere gideceksiniz, belki gittiniz çoktan, gittiğiniz yerde en güzel menü hangisi diye araştırıyorsunuz. Biri sizin için seçerse daha keyifli olur. Evet, birinde seçimi siz yapın ve diğerinde bir başkası seçsin. Örneğin gideceğiniz yere. İnanın kendi seçtiğinizden daha çok keyif alacaksınız. Böyledir bu. Kötü bile olsa daha çok keyif alınır. Çünkü insanların seçim üzerinde söz sahibi olduklarında deneyimleri daha olumlu değerlendirdiklerine dair birçok çalışma var. Seçim sadece sonuçlarıyla ilgili olmuyor. Dolayısıyla kontrol hissiyle ilgili. Ben senin için en iyisini biliyorum. Bırak ben karar vereyim. Niyet güzel de karşımızdaki insan her zaman senin istediğini tercih etmeyebiliyor işte. Kendi seçeneğini istiyor. Hatta çocuklarımız bile, eşimiz bile. Sizde olmuyor mu aile içerisinde? Ya bir karışma, biz kendimiz karar verelim. Sen niye karar veriyorsun? Evet, ben galiba bunu son zamanlarda çok duymaya başladım. Sanırım herkes kendi kararıyla bırakmak lazım.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: 7-14 Eylül tarihleri arasında

0: 9 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
4: getir. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
10: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
11: sana maksimum. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
12: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
13: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?

Bugün sabah saatlerinde bir kahvaltıya gittiğim yerde, çok da sık gittiğim bir yer değildir ama ismimle beni karşıladılar, teşekkür ettim. Bu tabii tesadüf değil aslında, işletmenin profesyonelliğiyle alakalı. Bir insanın adını kullanmanın gücü vardır. Gittiğin bir kafeteryada ya da bir restoranda ya da bir mağazada çalışan sizi görünce hoş geldin işte. İsminizle hitap eder. Küçücük bir şey gibi ama fark ediyor, fark yaratıyor. Bu pazarlama stratejilerinde çok kullanılır. Tüketici mağazada ya da alışveriş yaptığı yerde adıyla karşılandığında ben burada değerliyim, fark ediliyorum duygusuna sahip oluyor. İşte o saatten sonra akıllı satış personeli ne isterse satar müşteriye, değil mi? Ne diyelim, iletişimin gücü. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: Kral Pop Haber.
1: 12 Eylül Cumartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. Bugün 12 Eylül darbesinin 46. yılı. Darbenin ardından 650 bin kişi gözaltına alındı. Binlerce davada 200 binden fazla kişi yargılandı. 50 kişi idam edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin gündeminde yatırımların olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da üstü kapalı tepki gösteren Yavaş'ın ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır mesajı dikkat çekti. 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor. Bugün Fethi kabir işlemi yapıldı, Ümraniye'deki mezarı açıldı. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde daha karar açıklandı. İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı, hakkında siyasi yasak kararı da verildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın yüksek mahkemeye yaptığı bireysel başvuru hakkında gerekçeli kararın yayımlanma aşamasında olduğunu söyledi. AYM o başvuruda iki yönden hak ihlali tespit etmişti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi artık sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü dersler saat 10 ve 15 arasında yapılacak. Akaryakıtta tabela yeni haftada bir kez daha değişecek. Benzine bugün gelen 3 lira 20 kuruşluk zammın ardından salı günü de motorin grubuna 6 lira 62 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
0: Kral Pop Haber.

0: İspanya'nın başkenti Madrid, 76 yıllık Formula 1 tarihinin 77. pistine ev sahipliği yapacak. Madrid caddelerinde ilk kez koşulacak İspanya Grand Prix'sinde yarış yarın saat 16'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hafta sonuna sıcak hava değerleriyle merhaba desek de yarın Marmara'da Edirne kesimleri gök gürültülü sağanak geçişlere sahne olacak. Sıcaklık 23 derecelere kadar iniyor. Yağış akşam Kocaeli kesimine kadar ulaşacak. İç Anadolu'da sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye kadar geriliyor. Ege'de ise kariyer orta hızda. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'in Adana kesimlerinde nem artıyor. Karadeniz'de ise hava az bulutlu. Doğu ve Güneydoğu güneşli. Rüzgarlar hafta sonu boyunca hafif esecek.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı. Ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumu

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla. Taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Poisey Başımda Belalar. 8 numara Derya Ulu Şımarık. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Hadise Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Tan Gidişat. 9 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 8 numara Manifest Daha İyi. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Crash Crash. 5 numara Hadise Ara Beni. 4 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 3 numara Blok 3 Poisey Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Kıraş Kıraş. Ne zamana kadar benlesin, henüz ona karar vermedim, buralara kolay gelmedim. 9 numara Tan Gidişat. Bu gidişat nasıl olacak, bak ben sana değilim, canımız yanacak. 8 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Yedi numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen git emin ol kalmaz aklım, alıştım sen hep böyle gidiyorsun. Altı numara Mebrure Değilim. Şifa olamadım ama zulüm de değilim, şifa olamadım ama zehir de değilim. Beş numara Sibel Can APO Kıyamam.

Kıyamam. 4 numara Manifest toz pembe. Üç numara Manifest Ajda Pekkan hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. İki numara Hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni. İnadına bırak da ara beni. Bir numara Blok 3 sebebi yar.

0: reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'un hava kirliliği haritası çıkarıldı. İTÜ bünyesinde yapılan çalışmaya göre İstanbul'da partikül madde kaynaklı hava kirliliği Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Kentte ölçüm yapılan 26 istasyon arasında en yüksek değer Sultan Gazi'de kaydedildi. Sıfır atık gibi doğa bilinci de dalga dalga büyüyor. 2 ayda 200 milyondan fazla ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz ve 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajının toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3 milyon 200 bini aştı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında kapsamlı bir çevre koruma çalışması başlatıldı. Deniz dibinden milyonlarca metreküp çamur temizlenecek, deniz çayırları koruma altına alınacak. Sıfır Atık Mavi Projesi içinde yer alan bu çalışmayla Fethiye'de teknelerin yarattığı çevre tehdidinin en azı indirilmesi ve bazı bölgelerinde temizlenmesi hedefleniyor. Yerkürenin %40'ından fazlası kurak alana dönüşebilir. Dünya genelinde sıcaklıklar artarken gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre 100 yıl boyunca en belirgin kuraklaşma süreci Avustralya'da yaşanacak. Bunu Brezilya ve Afrika'nın belirli bölgeleri izleyecek. Hatay'da İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri sahilde çekirdek çitleyen ve kabuklarını yere atan kişiye 8.687 lira para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde 7 gün boyunca sergilenen ve vatandaşların çevreye attığı atıklardan oluşan sanat eseri farkındalık çalışmasının ardından temizlendi.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar Türkiye. Adamınız Bay J geldi ve bu canlı yayın harikası tabii ki Kral Pop Radyo'da. Ve bu akşam çok eğleneceğiz. Hayatımda büyük yenilikler var ve hemen anlatmaya başlıyorum. Yok, takdire şayan değil. Bir sorun var. Şimdi ben yaklaşık 2 yıldır kredi kartının minimumunu ödedim diye şakalar yapıyorum ya. Şaka kaka oldu. Evet. Ben de artık sizden biriyim. Hayırlara vesile olsun. Bak, maaşım yattı. Faturaları ödedim. Kredi kartının minimumunu ödedim. Sonra da yapay zekaya tüm bütün ekstrelerimi, banka hesap bakiyemi verdim. Dedim ki bunun içinden nasıl çıkarım? Bu işin içinden nasıl çıkarım yapay zeka? O hani saniyenin 1/10 kadar bir sürede cevap veren yaratık bir nokta bastı, yanıp sönüyor. Yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor. Sabırsızlıkla bana önereceği finansal çözümü bekliyorum. Her şeyi bilen ya kendisi. Sonra ilk kelimeler göründü. Yazıyı okurken böyle bir köy kahvesindeki emmi edasıyla yazdığından eminim. Sesi duydum yani hanım. Yeğenim, bunun içinden nasıl çıkarız, nasıl çıkarız? Nasıl? İki seçeneğim var dedi. Ya kalan paranı da kredi kartı borcunun bir kısmını kapatmak için karta koyarsın ama bu defa nakit paran kalmaz. Acil durumda nakit avans çekersin ama kart faizinden kurtulursun. Ya da faiz işler ama elinde biraz nakit olmuş olur. Oğlum dedim. Oğlum, dünyadaki bütün finansal dengeler, ekonomik konjonktürleri sular seller gibi görebilen sen. Bana sıradan gerzek bir arkadaşımın kolayca verebileceği bir öneriyle mi geldin? Ben sana kredi kartı borcum var, nasıl öderim de diye sormadım ki. Ben sana beni bu bataktan çıkar, gerekirse beni yeniden yapılandır, hayatımı düzene sok, ekonomik olarak beni ayağa kaldır dedim. Sen bana borcunu ödersen borcun azalır gibi bir cevap verdi. Öyle bir şey olabilir mi ya? Onu ben de biliyorum oğlum. Hatta bak, biraz daha düşünürsem, maaş alırsan paran artar gibi böyle bir şey. Bunu mu diyeceksin? Sonra biraz daha bekledim, belki ikinci bir cevap gelir diye. Gelmedi. Yapay zeka sustu. Herhalde o da benim hesap hareketlerine baktı. Dedi ki ben bunu hangi algoritma... Ben bunu ne yapayım? Kral. Daha iyi maaş alabileceğim bir radyo kanalına geç dedi. Çünkü ortalık para saçan radyo kanalı kaynıyor. Ben çekingen, utangaç bir kişiyim. Neyse, karıma gittim. Dedim ki bir tanem, bugün resmi olarak sürünmeye başladık. İtalya'ya mı gitsek? Niye ki aşkım dedi. İtalya'da durumlar daha mı iyi? Yo dedim, hiç iyi değil ama... Ne bileyim, biraz da bir Kolezyum'un önünde Pizza Kulesi'nin orada sürünelim diye düşündüm. Hatırlıyor muyum? Hem tebdili mekanda ferahlık vardır. Kapattın beni bir odaya, bütün gün yayın yazdırıyorsun. Benim kurudu, iç organlarım çürüdü, beynim kurudu be. İnsanın borcu varken manzara da önemli. Burada borçlu olduğumda sadece borçluyum. İtalya'da tarihi bir dekorun içinde borçlu olacağım hadi. Ama bir tane dedi, bizde de tarihi lokasyonlar var. Ay, aşkım Duygu, bak sen hiç peri bacaların önünde dilenen birini gördün mü ya? Ben Kolezyum'un önünde gladyatör kıyafeti giyip her yerime kan bulaştırıcı makyajı yapacağım. Abi az önce aslana yenildim. Floransa'ya gideceğim, bir yol parası. Dedim ki karıcığım. Yapay zeka bile beni kurtaramadı. Belki İtalya kurtarır. Kadın, İtalya seni niye kurtarsın dedi. Bilmiyorum dedim, belki Akdeniz ikliminin... Bilmiyorum. Sonra düşündüm, belki. Belki de gerçekten gitmemiz lazım. Çünkü insan bazen ekonomik olarak dibe vurduğu zaman daha aşağısı olmadığını düşünüyor. Ama benim gibi tecrübeli bir adam bilir ki vardır. Ben bu yüzden artık biraz da bu maaşı euro olarak ezelim. Bakalım daha dibi nasıl göreceğiz. Şimdi bir hedefim var. Ayın sonunu kredi kartından borç almadan görmek. Onu da başarırsam valla Merkez Bankası'na telefon açıp arkadaşlar çözdüm, dilediğiniz zaman beni arayabilirsiniz diyeceğim. Kral Pop Radyo, burası Bay J yayında.

0: Daha dün...
1: Evet. Ay- Şimdi okul olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Best of Bay J.
1: Selam milletim. Kral Pop Radyo'da halktan gelmiş, halkın arasında halktan bir milyoner dinliyorsunuz. Yo vallahi alın teri değil Miras. Halk, hala halkım yani. Ya yok para mara yok ama haysiyet var, onur var. Dimdik ayaktayım. Devrilene kadar da işimin başındayım. Ve üzerinizden müthiş bir yük almaya çalışıyorum Bay J olarak. Bütün gün doğru dürüst işlerde çalıştığınız için veya ne bileyim mühendislik falan okuyorsunuz üniversitede. Ben sizin yerinize çok gereksiz şeyleri düşünüp analiz ediyorum. Bugün mesela ping pong düşündüm. Bence uzak doğu sporu dedim kendi kendime. Yani ching chang chong, ping pong. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle bir mantık. Ama bu tabii... Benim çarpık muhakeme yeteneğimle varılmış bir sonuç olduğu için sağlamasını yaptım. Ve gerçekten de uzak doğuyla uzaktan yakından alakası yokmuş. 1880'lerde Victoria dönemi İngiltere'sine o kadar bir alakası yok ki. Halkın üst sınıfının akşam yemeklerinden sonra eğlence için keşfettiği bir şeymiş. Diğer yanda günümüze geldiğimizde üst sınıfla hiçbir alakası kalmamış olup geçen hafta kankam Çakal Memo ile maç etmişliğimiz durumu var. Ping pong, çeng çong oynadık. Ama daha da önemlisi, ya millet sizden ne haber? Ha, pırıl pırıl delirdi mi bahçeniz? Ha, tertemiz kafayı mı yedi? Ha, ya da benim artık çevremi mi değiştirmem gerekiyor belki? Ya bu kadar manyakla her bir araya geldiğimizde psikiyatri kongresi gibi geçiyor biliyor musun? Gerçekten kongrelerde biz... Sohbetlerimizi mercek altına alabilirler. Ama tabii bizim kongrenin bir farkı var. Orada en azından ilaçla tedavi var. Bizde sadece Kral Pop ve benim çarpık muhakemelerim var. Geçen yine bu muhakeme yeteneğim zirvede. Durakta bekliyorum. Dedim ki kendi kendime, insanoğlu neden delirir? Çok düşünmekten mi yoksa düşünmeye değer hiçbir şey bulamamaktan mı? Etrafıma baktım. Herkes elinde telefon. Sanki ülkenin, dünyanın kaderini o an ekrandan kurtaracaklar. Alakası yok. Adamın biri Rus manken stalkluyor. Bir kadın un helvası tarifi izliyor. Dünyaya bakan yok. Hayır, bu kadar bükük boyunlarla yaşayıp dünyanın çivisi çıkmış diyemezsin. Ne biliyorsun ki? Baktın, en son ne zaman etrafına baktın kanka? Bir adam gördüm, gözleri yuvalarından fırlamış. Ekrana bakıyor, kendi kendine küfrediyor. Dedim herhalde borsa çöktü, gitti paralar, coinler. Yavaşça yaklaştım, neye bakıyor? TikTok'ta dans eden yapay zeka kedi videosu. Entelektüel seviye, pırıl pırıl delirme eşiği. Victoria dönemi İngiltere'sindeki asilzadeler akşam yemeğinden sonra ping pong oynarken birbirine azizim my lord bu akşam backhand vuruşunuz pek bir zarifti. Adeta kraliçenin taç giyme törenindeki gibi bir atmosfer yaşattınız bana minnettarım. Biz Çakal Memo ile maç yaparken birbirimize oğlum masaya üfleme top falso alıyor ayı mısın ya diye bağırıyordu. Kültürel erozyon dediğin şey tam olarak bu 1880'den 2026'ya. Suç bizde mi değil. Hayat bizi bu noktaya getirdi. Zorlaştıkça zorlaştı. Evet. Geçen bir makale okudum. Diyor ki haftada en az iki gün hiçbir şey düşünmeden durun. Şimdi mühendislik okuyan dinleyicilerim bilir. Bir sistemi çalıştırmak için enerji gerekir. Ben sıfır enerjiyle tamamen o delirme enerjisiyle bu stüdyoyu ayakta tutuyorum ya. İki gün hiçbir şey düşünmeden duramam. Hepimiz aynı gemideyiz. Millet hepimiz aynı gemideyiz. Bu program sırasında geminin kaptanı maalesef Bay J. Evet. Dümende Çakal Memo var. Haritayı ters tutuyor. Ve hala üflüyor. Topa üflüyor. Hadi kafayı biraz rahatlatalım. Trafikteyseniz yan araçtaki adam size dik dik bakıyorsa ona bakıp yavaşça gülümseyin. Eğer yanınızdaki sürücü hanımefendi ise daha da fazla gülümseyin. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Hadi bakalım analiz nöronlarını biraz olsun uyuşturma ruhumuzu ritme teslim etme zamanı burası Kral Pop Radyo. Bitsin.

0: Best of Bay J.
1: Selam milletim, Bay J konuşuyor. Kral Pop Radyo'da beni dinliyor olmanız çok mutlu ediyor beni. Hem ikamet tezkerem yenilenirken hala bir işim olması işleri kolaylaştırıyor. Hem de ya şöyle, sizin için iki anlamda kıymetli. Sizin değerinizi de artıran bir şey. Bu durum, birincisi ırkçı olmadığınızı ve İtalyan sunucuyu bağrınıza bastığınız için puan kazanıyorsunuz. İkincisi de pardon ama bu programdan mahsur kalmıyorsunuz. Pardon ama dostum. Ya millet, siz de biliyorsunuz işim de son derece iyi. İyi. Aptal aptal şakalar yapıyor olsaydım profesörler, cerrahlar, bilim insanları da dinliyor olmazdı. Nereden biliyorsun ki Bahçe'yi dinlediklerini? Ya biliyorum işte. Yaşıyorsun ve öğreniyorsun. Geçenlerde prostat kontrolüne gittim. Hoca sana bayılıyorum dedi. Mesela ben de kısa bir baygınlık geçirdim. Siz de tahmin edersiniz. Neyse, tatlıya bağlandı sonra. Hemşireler geldi. Dün mesela iki vatandaşa, bu gerçek olay. Yemin ediyorum ki gerçek. İki vatandaşa adres sormak için bir kafeye girdim. Tanıdılar, iki koluma girdiler. Zorla bir tabureye oturtup ağzıma sıcak çay döktüler. Ahmet, Ahmet. Bakın, sevgi olsun da nasıl gelirse gelsin ya. Halkın sevgisini buram buram hissediyorum. Biri çayı döküyor ağzıma, diğeri de beni anlatıyor. Bu herif var ya, bu herif Hasan. Hasan tam bir çakkal, madrabaz ya. Aklı fikri başka yerde, anladın sen beni. Şeytan şey, nasıl fırlamabilirim? Ayarı yok, sallıyor sürekli kafasına. Ben gerçekten ben bu kadar korkunç bir insan mıyım ya diye düşünüyorum ama sonra... Hem Türkiye'de çok denk geldiğimiz hem de benim hayatımda genel olarak insanların hayatım boyunca beni döverek sevmiş olduğunu hatırlayıp içim rahatladı. Aslında adam iltifat ediyordu. Ya ben akıllı şakalar yazıyorum. Beni dinleyenleri de gözümde hep çok yüksek bir yere koyuyorum. Şakadan anlayan, gülmeyi becerebilen insanlara büyük saygım var. Bazen bir ortamda bir şaka yapıyorum, çıt çıkmıyor. Bak, bir kişi bile gülmüyor, gülümseyen yok. Kahkaha duymak istiyordum oysa ki ben. Şaka çok akıllı bir şaka. Çok üzülüyorum. Bunlar kim biliyor musunuz? Gülmeye. Hani dış cephe boyası kutularının üstüne lütfen yemeyin diye uyarı koyarlar ya. Bazen çok gereksiz buluyorum abartılı uyarı mesajlarını. Mesela bu uyarıyı koymadın. Biri de silikonlu boyayı yedi. Afiyet olsun be kral. Renklerdir dünyanı, renklendir. Uçuk yeşil bu sene acayip modaya. Sen doğrusunu yaptın kanka. Bazı yerlerde mecbur koyacaksın uyarıyı. Mesela benzin istasyonunda açık alevle yaklaşmayın. Dikkat, yanıcıdır gibi şeyler var, tabelalar var. Onu çıkartırsan eyvallah da ben de oradayım ya. Anladın? Boyayı tek başına yiyor. Mesela bir ürünün üzerine kişisel hijyen için kullanmayınız diye uyarı koymuşlardı. Bazılarınınkine koymaya gel. Tuvalet fırçası bu arkadaşlar. Yani tuvalet fırçası. Yani bunu yazmak zorunda kalmışlar. Çünkü demek biri bir yerde çıkıp fırçalama yazmıyordu. Ben de dişlerimi fırçaladım bununla diye. Diyebiliyor yani. Tuvalet fırçası. Tuvalette kullanılan fırça anlamında herhalde. Değil mi? Sırtımı keselerim, dişlerimi fırçalarım, kafama masaj yaparım. Yap yap, iyice sürtün her yerine hayatım. Bir de kızağın üzerine, kızak, kar kızağının üzerine kar koşullarında yüksek hız geliştirebilir diye uyarı koymuş. Kardeşim, kızağa biniyorsun, altında kar var, yer çekimi var. Kızak zaten sana, abi ben birazdan hızlanacağım demiyor mu? Demiyor, konuşabilse daha neler söyleyecekti, kibarlığından susuyor ben. Çünkü senin bir kar kızağından... Neyse, daha... Hatta benim için de bir uyarı lefası hazırlanması gerektiğine inanıyorum. Dikkat, Bay J, bulunduğu ortamda gereksiz özgüven, kontrolsüz şaka ve zaman zaman psikolojik ekonomik hasar yaratabilir anlamında. Kral Pop burası.

0: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan

0: Best of Bay J.
1: Selam sana ey Türkiye Radyo dinleyicisi. Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. Türk popunun en iyi radyosu. Ne oldu canım? Gücüne mi gitti? Ha? Nasıl çalışıyoruz biliyor musunuz? Birçok daha iyi iş yapıp düzgün para kazanabilecek eleman bir radyoda toplandık. Fedakarlık yapıyoruz. Takdire şayan değil mi? Yani daha yeni bu sabah bir beyaz eşya şirketi aradı. CEO'muz olur musun diye. Ha? Hayır dedim. Çamaşır makinem de var, buzdolabım da var. Size ihtiyaç... O kadar uzağım ki iş dünyasına. Bak matbaaya müdür olsam kağıtla ödeyeceklermiş gibi geliyor. Bu yüzden... sizin de eşiniz beyler aşırı derecede ev işi yaptığını sanıyor mu? Ne yaptın ki diyorum. He, sen görmüyorsun diyor. Senin görmediğin noktalarda öyle işler yapıyorum ki bütün gün canım çıkıyor benim, tamam mı? Tamam da arada bir meydana da çıksana köşelerden. Dün bir fare salon halısını kemiriyordu hayatım. Ona bir öneride bulundum. Sesli olarak, yani betimlemeli her zaman daha iyidir. Ben mesela gün boyu yaptığım her işi sesli olarak söylüyorum kayda geçsin diye. Sen de yap dedim. Çöpü çıkarttım hanım. Bulaşık makinesini doldurdum. Gidip kedilerin kumunu temizledim. En gıcık oldum. Ben her gün markete gidip günlük alışveriş yaparım. Diğer yanda hanımefendi alışveriş yaptığında kendisini evimizin üstüne doğan bir güneş, başımıza gelen bir doğa harikası olduğunu inanıyorum. Giriyor kapıdan, özellikle Bodrum sıcağı varken. Aşkım bittim, ben çok yoruldum. Kapıda alışverişler var, eve alır mısın? Tabii ki hayatım. Sen içeri girdin lan, ben de bu olağanüstü tarihi olayı tamamlayayım. Poşetleri taşıyorum, mutfağa götürüyorum, yerlerine yerleştiriyorum. Sonra dönüp bakıyorum, kadın koltukta yatıyor. Diyorum ki hayatım gerçekten çok yorulmuşsun sen. Evet aşkım çok yoruldum diyor. Ne aldın diye soruyorum. İki yoğurt, domates, salatalık. Oğlum ben her gün marketten eve geliyorum. Eve girerken kimse çiçek fırlatmıyor suratıma. Genç kızlar tişörtlerini fırlatmıyorlar. Ben markete gidince markete gitmiş oluyorum. Hanımefendi markete gidince sanki İtalya'dan erzak gemisiyle gelmiş gibi davranıyor. Gerçekten çok yoruldum. Tamam hayatım dinlen. Dinlen diyorum. Ay demesem ne olacak ki? İlişkimiz daha tutarlı ve mantıklı bir aile mi gelecek? Bak evde bir hafta yüzüme bile bakmıyor. 8. gün bana neden günaydın öpücüğü vermedin diye bik biklenen bir varlıkla yaşıyorum ben burada. 6. gün hala konuşmuyoruz. 7. gün ben artık herhalde ilişkimiz sona erdi falan diye düşünüyorum. 8. gün sabah geliyor, günaydın aşkım diyor. Ben de günaydın diyorum. Sonra surat alıyor. Ne oldu diyorum, öpmedin diyor. Oğlum sen bir hafta boyunca beni ambargo altına aldın. Korkuyorum. Öpsen bu sefer ne istiyorsun diyeceksin. Ben evlilikte bazı davranışları anlamıyorum. Sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Duygusal olarak, jeopolitik olarak evliyim ben. Kredi kartının asgarisini ödememişim de hiçbir problemim yokmuş gibi hayatta. Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın.

0: Best of Bay J.
1: Merhaba millet. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Bugün sanırım biraz teknolojiyle kafayı bozdum. Aklıma hep eski günler geliyor. Nostalji. Ama bir yandan da yani teknoloji ilerlemiş olmasa şu anda Bodrum'daki evimden size yayın yapamıyor olurdum. İşe de yarıyor, yaramıyor değil ama ne bileyim o kadar çok kamera ve o kadar çok kablosuz internet var ki her yerde. Yani bakın ben üniversite ikinci sınıfta bir partide soyunmuştum. Gurur duymuyorum, gençlik işte, manyak manyak işte. Tamam mı? Sene 1991. Bugün bunu yapamazsın abi çünkü 17 saniye sonra Çinalk Cumhuriyeti'nin ücra bir köyünde biri barakasında izliyor olur akıllı telefonda videoyu. Bizim zamanımızda bunu yaptı mı? Aynı evdekilerin bile hepsinin haberi olmazdı. Bahçeyi gördün mü? Yok mutfaktaydım, ne oldu? Bu yaşadığım şeyi bugün yapsam biri yapay zekaya o halimle o videoya göbek attırıp üstüme pembe tütü giydirip arkaya da taki seni görene kadar olanlar oldu diye müzik var. TikTok'ta 6,5 milyon izlenir. Artık bilmediğim yerde gözlüğümü bile çıkartmıyorum ben. Neyse. Söylemek istediğim, bir yerde mahsur kalırsam, yanımda da çok güzel bir kadın veya erkek varsa beni kurtarın. Dünyada milyarlarca güzel insan var. Bir tane Bay J Show var. Araya sıkıştırmak istedim. 35 senedir söylemek istiyorum, içimde kalmasın. Ne habersin peki Bay J, iyi misin? Anlatıyorum işte, güzel ve zenginlerin arasında hayatta kalmaya çalışıyorum. Param yok diyorum. İyi o zaman diyor arkadaşlarım, hafta sonu İtalya'ya gitmeyelim. Bir yerlerde bir şeyler yer içeriz. Çünkü...

Çünkü onların kafasındaki param yok kavramı. Tüh, otomobili değiştiremeyeceğim. Bu 12 milyonluk hurdayla... Ben param yok dediğim zaman... Bundan sonra bunu söyleyeceğim insanların bilgisine sunuyorum. Fiziksel ve mental olarak bomboşum. Anladın? Yani tokat atsan 15 dakika ekosunun sesini duyarsın. Ça, pa, ka, ka, a, a. Geçen gün bir tanesiyle sohbet ediyorum. Her yere helikopterle giden tipler vardır ya. Sebebi de yoktur ha. Eğer gideceği yerde inebileceği bir yer varsa... Pilotmuş, yakıtmış, helikopterin periyodik bakımı umurunda değil. Bir de otomobil gibi değil biliyor musunuz? Bilmiyorum yani helikopterin bakımı mesela Robinson R44 50 saatte bir yani 50 saat uçtun bakım. Makinenin fiyatı 818 bin dolar Türkiye'de. Bence birçok kişi alabilir. Yani atlan deve değil bir daire fiyatı diyebiliriz ama bir vasıtaya 818 bin dolar verdiğiniz zaman açıkçası taharetimi de orada alırım. Abi zaten mecbur kalırım çünkü evi satarım borca girerim ikinci el bir tane alsam. Tabii karım çoktan boşamış bunları yaptım diye. Zevzek ben annemin evine gidiyorum diye. Evliyle flört etmeye başladım. Kıza bize gidelim mi deyip bir binanın çatısına çıkarıp Sibel'cim evet işte bizim fakirhane de bu. Bay J aşkım tuvalet yok bunda. Ya hayatım havadayken kapıyı aralayıp bırakıver özgürlük. Bu arada havadayız gürültüden bir şey duyulmuyor. Ne dedim Bay J anlamadım. Son 6 litre benzinimiz hayatım. Hakkını helal et Sibel.

0: Daha dün...
1: Nene, şimdi okul olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Kral Pop Radyo. Hanımlar, beyler, mikrofon başında her akşam hayatınıza sızan Bay J var karşınızda. Bir arkadaşım 350 yıllık bir taş ev aldı Bodrum'da, bizim burada. Perili olduğundan şüpheleniyor. Ben de bugün arkadaşlar böyle zamanlar içindir kanka dedim. İstersen gelip yanında uyuyabilirim gece korkuyorsan. Bana dedi ki perileri 1000 kere tercih ederim Bay J. Valla teklif var, ısrar yok kanka dedim. O da dedi ki etme Bayce, etme, dost kalalım. Biliyorsunuz gelişen imkanlar sayesinde evimdeki odadan, yatağımın içinden bu yayını tıkır tıkır yapabilirim biliyorsunuz değil mi? Bazı arkadaşlar hala o kilitli yolları çekip stüdyolara gidiyor yayın yapmak için. Valla ben o kadar enerjik biri değilim, üşeniyorum. Gençlik yıllarımda hani böyle 90'ların başında flört ettiğim kızın odasına gizlice sızmak için apartmanın 6. katındaki dar balkona tırmanmış biriyim arkadaşlar ben. Bitti bitti onlar, bitti bitti. Manyaklıktan geride kaldı. Gençlik işte. Yaş geldikten sonra artık sadece zemin katta oturan kızların evine gitmeye başladım. Düz girişler beni kurtarıyor. Millet kıza ilk buluşmada burcunu falan, yükselenini falan sorar. Ben bodoz mu? Kardeş apartmanda kaçıncı katta oturuyorsun? Asansör var mı? 56 yaşım bitiyor Aralık ayında. 57'ye basacağım. Fiziksel enerjimi korumam lazım kanka. Evet. Geçenlerde hiç tanımadığım bir çiftin düğününe tebrik etmeye gittim. Çok az tanıyordum. Birileri götürdü. İnsanların kişisel sınırlarını aşmayı, gizli alanlarına iğneleyici sorularla dalmayı seven biri değilim. Baktım biri damadın karşısına geçmiş. Demiş ki ne zaman çocuk yapıyorsunuz? Suratları kireç gibi oldu. Gerçekten. Neyse döndüler bize. Ya dediler, her şey feci pahalı. Böyle berbat, böyle kaotik bir dünyaya çocuk mu getirilir? Allah aşkına falan gibi dert yandılar. Ben döndüm onlara. Dedim ki yani bu sorunun size sorulması son derece münasebetsiz. Ama çok özür dilerim de insanoğlu tarih boyunca çocuk sahibi olmak için bizzat hiçbir zaman mükemmel bir dünya bulamadı ki. Bu elinizdeki en iyisi kanka. Bak 200 sene önce o medeniyetsiz ortamda çocuk sahibi olmak, yani kadınlar evde anestezi olmadan 15 çocuk doğuruyordu. Yarısı yolda salgınlardan, açlıktan ölüyordu. Hastane yok, ilaç yok, antibiyotik zerre icat edilmemiş. Bak bu bilgiyi unutabilirsiniz bir yerde öğrettikleri zaman, ama bu şovda duyduğunuz için. Penisilin 1928 yılında bulundu. Ondan önce, 1928 yılından önce elini mutfakta bıçakla kesen adamın 3 gün sonra enfeksiyondan nalları diktiğini unutmayın. Unutmayacaksınız zaten. Yani bugün robotlar lüks ameliyathanelerde böyle mikro cerrahi operasyonlar yapıyor. Tıp çağ atlamış. Bugünün dünyasında çocuk büyütmek çok zor. O günün dünyası mı daha kolaydı? 200 sene önceki bir doktor muayenesini hayal etsenize. Kapıdan giriyorsun. Merhaba doktor bey. Tarlada çalışırken bacağımı taşa çarptım. Kemik hafiften dışarı çıkmış diyorsun. Doktor bacağına bakıyor. Bak şimdi diyor. Henüz antibiyotik icat edilmediği için o yere enfekte olmuş. Bu yüzden bu bacağı şimdi alalım biz. Alalım arkadaşlar. Bacağı alalım arkadaşlar. Ama balta dün ahırda odun kırarken körlendiği için biraz canın yanabilir. Kusura bakma. Bu dünyaya çocuk getirilmez mi? İstemiyorum desene delikanlı gibi.

Bugün ilk günüm. Burada böyle bir şey duyma ihtimaliniz yok. Çünkü Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Yani duysanız şöyle bir şey olur. Kusura bakmayın. Ben de böyle biriyim. 35 yıldır yayındayım. Bana güvenebilirsiniz. Ama olayım bu. Yani ben benim. Kusura bakmayın ama... Yani bir Grand Ice Latte alabilir miyim? Ama sütü tam yağlı değil, laktozsuz olsun. Mümkünse köpüğü az. Espresso 2 shot, bir tanesi ristretto, biri normal olsun. Buz az, kahve sıcaklığı oda sıcaklığına yakın olsun. Vanilya şurubu 1 pompa, karameli yarım pompa. Üstüne çok az tarçın ama tarçın dibe çökmeyecek şekilde. Bir de süt köpüğünün üzerine çok az kakao serpin ama kakao kahvenin tadını bastıracak kadar çok olmasın. Bardağın yarısını buzla doldurmayın. Buzları büyük olanlardan kullanın. Pipet de mümkünse kağıt olmasın çünkü kahveyi bitirmeden eriyor. Bir de kahve çok kahve gibi olmasın diye sipariş verdiğin zaman... Spor Güneş'e yeni başladığı için bir yerine iki vanilya pompa eden. O güzeller güzeli kızın günümü mahvetmesine izin veremem, anlayış da göstermem. Kusura bakmayın. Bana ne kızım senin evveliyatından? Eğitim verdikleri gün sevgilinle mi yazışıyordun? Ne oldu? Kesin ayrılmışsınız. Onda da ilk günündür, batırıp sıvamışsındır. Böyle şeyler yapıyorum. Sonra durup kendime bakıyorum. Ya ben neden her şeye bu kadar öfkeli, her şeye bu kadar tepkiliyim diyorum. Gerçekten niye umursuyorum ki? Alt üstü bir fincan kahve ya. Kız gitmiş iki yerine üç pompa bir şey sıkmış mesela. Dünyanın en büyük trajedisi buymuş gibi davranım. Sanırsın kız kahveme siyanür damlattı. Hayır, bizim jenerasyonun trajedisi bu, gerçek dertlerimiz olmaması. Bak eskiden insanlar, dertlerinizi küçümsemiyorum yanlış anlamayın ama eskiden insanlar veba salgınıyla, kıtlıkla, dünya savaşlarıyla uğraşırdı. Biz... Akılsız robot süpürgeyle ben mesela mücadele ediyorum. Bak geçen akşam koltuktayım. Elimde kumanda, hayatın anlamını sorguluyorum. Karşımda da benden daha yüksek maaşlıymış gibi takılan yuvarlak plastik bir parça var. Parasını ben ödedim. Şimdi evi süpürecek ya, gitmiş yemek masasının bacağına takılmış. Dönüyor, vuruyor. Geri çıkıyor, tekrar aynı bacağa vuruyor. Geri dönüyor. Oğlum 25 bin lira verdim o masaya. Manyak. Alt üstü sandalyenin etrafından dolaşacaksın. Akıllılık nerede bu akıllı süpürge? İçindeki yapay zeka haritası topu topu iki odalı evi algılayamıyor ya. En son karşısına geçip sağa kır oğlum sağa kör. Bak orada terlik var diye robota koçluk yapıyorum. İnanılmaz bir başarı ya. Primatlıktan bak primatlıktan buralara kadar geldik. Şimdi 2026 yılında tamamen tembelliğimizden icat ettiğimiz plastik tekerleğe evde yön duygusu bulamıyor ortalığı diye kızıyoruz. Bir de telefona bildirim gönderiyor. Çok inanılmaz arsız. Evet. Cihaz sıkıştı. Lütfen yardım edin. Ya oğlum para verdim sana ya. Yani mihmandarlığını mı yapacağım? Sıkıştıysan orada kal. O oda artık senin yeni evin. Akılsız şebek, pis manyak. Delirtmeyin adamı zaten meyilliğin. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J yayında. Ben sakinleşmeye çalışırken siz de az sonraki anonsuma enerji toplayın. Ayrılmayın, devam edeceğiz.

Best of Bay J. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Evet arkadaşlar, mikrofon başında ben Bay J. Olgunluğunun zirvesinde bir Bay J var karşınızda. Eylül geldi. Plajların, beachlerin, sosyetik müşterileri İstanbul'a döndü. Sahiller nihayet bize kaldı diye sevinen saftirik arkadaşlarıma. Buradan onu söylemeye çalışıyorum. Halkçı takılan takıma buradan kocaman. Ya televizyon açıyorsun. Bakanlık panolara koca koca ilanlar asmış. Müjde millet, bütün sahiller, o kıyılar tamamen halkındır, anayasal hakkınızdır diye bağırıyor. Şimdi lüks bir otelin kapısında böyle uzun boylu adamların falan bekledi. Bir yerden içeri girmeye çalışıyorum. İnzibat falan mı çağıracaksın? Ne yapacaksın? Jandarma? Alo, jandarma mı? Plaja girmeye çalışıyorum. Ya kıyıdan kaçakçılar bilmem ne yapmaya çalışıyor. Benim plaja girişimle. Hayırdır dayı, nereye diye soracaklar bana içeri girmeye çalışırken. Burası halkın değil, burası geceliği küçük bir servet olan özel işletmenin lüks habitatı bebeğim. Arkana bakmadan yürü git lütfen. Olay çıkmasın. Yani kanunen benim olabilir ama deniz kenarına ayak basabilmek için şezlong mafyasına biraz... Hey, aranızdan radyolarının başında esneyenler, uykusu gelenler görüyorum. Ya bu program bugün içinde başınıza gelen en güzel şey kanka. En neşece odaklanmaya çalışın. Hadi sanki gün içinde sokakta, trafikte size sürekli bedava komedi programı fırlatıyorlar kafanıza kafanıza. Lafı gediğine koyuyorlar da siz beğen. İnsaf edin. Bu da kış için şimdiden göbek salmaya, kilo almaya başladınız. Bıraktınız mı şimdiden? Yoksa en azından yaz için yaptığım şu vücutla 2-3 tane flört yaşayayım da öyle mi tekrar bifteğin yanıp tereyağlı pilav yemeye başlarım diye. Eylül geldi, havalar soğuyacak. Soğuk kış gününde sokakta şişman birini görüp kıskanacaksınız. Bak üşümüyor. Oo, ben lüks beachlerde iyi görüneceğim, diyet yapacağım diye yaz boyunca ot kemirirken kebapları gömdü, keyif yaptı. Şimdi bütün ekip bana sahip, bende yok. Bende yok. En kalın paltoyu bile giysem soğuktan zangır zangır titriyorum. Seni kıskanıyorum kilolu adam. Ben öyle tecrübe ettim. Kilo alınca bence otomatikman kurtarıcı olarak siyah kıyafetler giymeye başlıyorum. Değil mi? Spor salonuna gidip ağırlıkların altında ezilmekten çok daha kolay eksiksizler bir siyah kıyafet almak bence. Bence. Bu arada spor merkezlerinin yıllık üyelik fiyatları uçmuş gitmiş. Benim de arkadaşlarım zengin diyorlar ki abi sadece 3000 euro seneliği. Gelsene Bayşe. Radyo sunucusuyum. Radyo sunucusuyum ben. Bence hepimiz dürüstçe şişmanlayalım abi. Zaten zayıf kalan herkes ya sosyal medyada profil kasıyor ya televizyonda sabah programı sunuyor. Böyle bir şeyler ya. Sığmak istemiyorum sosyal medya ekranlarına ben artık. Mesela ekranda bak, sosyal medya bizi çok çok yanlış yerlere itebiliyor. Zayıf kalıp sağlıklı olmaya itiyor. Çok yanlış diye şey yani o... Kötü alışkan göz zehirlenmesi yaratıyor. Arada sırada şöyle biraz daha özensiz görünümlü, tombalak, ne konuştuğunu gerçekten anlayabileceğim doğal tipler de görmek istemiyor muyuz medyada? Bence isteriz yani, bıktık sahtelikten. Obeziteye şimdi modern tıp dünyasında ne diyorlar biliyor musunuz? Bir salgın, bir epidemi diyorlar abiciğim. İleriden biz yaşlanıp bu yıllardan bahsederken mesela göbekli halimizde kurtulanlardan birer kahraman gibi bahsedecekler. Doğru mu? Bizim oğlan üniversiteden yeni mezun oldu biliyorsunuz. Geçen bana bakıp baba dedi şu 2000'lerdeki o büyük obezite epidemisinden, o künefe çılgınlığından nasıl hasarsız kurtuldu? Ben de arkama yaslanacağım. Tabii tıpkı torunlarına hikaye anlatan dede gibi. Kolay olmadı evlat. Her taraf bol tereyağlı kebaplarla, şerbetçi künefecilerle kaynıyordu. Bereket versin, o dönemki radyo maaşımla o lüks porsiyonları satın almam imkansız gibi bir şeydi. Annen zaten bütün paramı alıyordu. Parasızlık beni mutlak bir obeziteden kurtardı. Finansal bir mucizeydi. Bu taptaze sade sohbet ritmiyle programının sonuna geldik. Çeneme, dombalak teorilerime ortak olduğunuz için teşekkürler. Kulağınıza, yüreğinize sağlık. Mikrofon başından bugünlük benden bu kadar.

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Türkiye'nin pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.